0: Yozgat'ın sesi Oğuz efendim.
1: Bir kalbim var içinde de bir zalim, bir zalim.
2: Akta Oğuz efendim.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım. Git beni kime sorarsan sor, Allah'ına kurban olayım. Bırak da ciğerinde közün olayım, bırak da kaderinde yazın olayım, bırak da alnında yazın olayım.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 9 Eylül 2026 Çarşamba sabahındayız. Radyonuzda bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini aktaracağız. Detay haberlerine yer vereceğiz. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım. İran basını Hark Adası'yla Jaz kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu yazdı. İran ve Amerika arasındaki gerilim sürüyor. İran merkezli Tansim Haber Ajansı Basra Körfezi'nde önemli bir petrol terminali olan Hark Adası'nın yaklaşık 4 mil açığında İran'a ait küçük bir petrol tankerine Amerika tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda can kaybı olup olmadığı belirtilmedi. Ajans geminin tahliye edildiğini ifade etti. İran'dan da uyarı var. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu biriminin komutanı Amerika'nın tehdidine karşılık vererek uyarı mesajı yayımladı deniliyor. Detayları yine sizlere aktaracağız. Antalya'nın Aksu ilçesindeki Karaöz mevkiinde geçtiğimiz gün çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşların ve canlıların tahliyesine yönelik çalışmaların yanı sıra AFAD mobil koordinasyon tırı, mobil baz istasyonları ve Kızılay ikram araçları da sahada çalışmalarını sürdürüyor. Adana Kozan'da da iki noktada çıkan orman yangınlarından biri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Diğer yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor denilmiş. Detayları yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Efendim programımıza başladık. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Son dakika gelişmelerini aktarıyoruz. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha yineledi. İran'a yönelik deniz ablukasının çok başarılı olduğunu da savunmuş. Yine detayları sizlere aktaracağız. 12 ülkeden ortak ambargo İsrail'den ilk yanıt deniliyor. İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurdu. İsrail yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını belirtmiş değerli dinleyenler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli, 9 Eylül Anadolu'nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkum edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap, Türk'ün vatansız bırakabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş mazlum milletler içinse bir umut ışığı olmuştur ifadelerini kullanmış MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları böyle. Üsküdar Belediyesi'nde seçimi AK Parti kazandı deniliyor. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekiline seçildi denilmiş. Yine sıcak bir gelişmeydi. Detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Hem devam ediyoruz birinci sayfa haberlerinde detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Kilolarca altınla düğün yapmıştı, Vanlı Karahaydar tutuklandı deniliyor. Düğününde geline takılan kilolarca altınla gündem olan Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Eşi fenomen gelin Çağla Öz sosyal medya hesaplarını kapattı. Detaylara yer verilmiş haberde. Erkekler tuvaletinde bulunduğu çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera tuzağı deniliyor. Inter maçı öncesi Luis Figo'dan aldı. Arda'ya büyük onur, Şampiyonlar Ligi'nden ödül denilmiş. Atina'nın hesabı çarşıya uymadı. İpler İsrail'in elinde mi? Çoktan yenilmiş durumdayız. Haber başlığı var. Erdoğan'dan PISA 2025 açıklaması deniliyor. Ortalığı karıştırdı, o varken gitmeyeceğim. Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay sözler denilmiş. Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları belli oldu denilmiş. Yine Üsküdar Belediyesi'nde seçimi AK Parti kazandı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. İran basını Hark Adası'yla Caz kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu yazdı. İran'dan bu saldırı sonrası bir uyarı geldi Amerika'ya karşılık. Amerika Başkanı Donald Trump ise İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek İran'a yönelik deniz ablukasının çok başarılı olduğunu savunmuş değerli dinleyenler.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya, detay haberleri, sıcak gelişmeleri de sizlere aktarıyoruz. Değerli dinleyenler, taraftarlara tepki göstermişti Göztepe'den Gugaşvili kararı deniliyor. Tartışmayı da kavgayı da bitirecek en radikal AK Partili isimden erken seçim önerisi denilmiş. İngiltere'de hava trafik kontrolü sisteminde arıza meydana geldi. Yaklaşık 300 uçuş iptal edildi deniliyor. Butlan CHP'sinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaştığı videoda Özgür Özel'in olmaması dikkatlerden kaçmadı deniliyor. Yeni parti MYK'da Üsküdar'da miting yapma kararı alındı. Söz konusu mitingin 12 Eylül Cumartesi günü yapılması kararlaştırıldı denilmiş. Ekrem İmamoğlu'ndan sert Üsküdar tepkisi deniliyor. Soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen meclis üyesi ifadeye çağrıldı. Özgür Çelik'in tehdit iddialarının ardından deniliyor. Kılıfına dahi sokulmaya ihtiyaç duyulmadan çalınan minare Üsküdar seçimlerinin çalınmasına tepki yağdı denilmiş. Real Madrid evinde Inter'e geçit vermedi, ilk yarıda işi bitirdi deniliyor. Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic açıklaması Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Türk Hava Yolları'ndan İngiltere uçuşları için uyarı, iptal ve gecikme yaşanabilir. Özgür Özel'den Selçuk Mızraklı'ya telefon, Selçuk Mızraklı dün sabah saatlerinde tahliye edilmişti.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerinde detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Antalya, Mersin ve Adana'daki orman yangınlarında son durum denilmiş. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüklerini, Adana'da ise devam eden yangına aralıksız müdahale edildiğini duyurdu. Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisinin ekipler tarafından düşürüldüğü belirtilirken, yangınların tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü, Adana'nın Kozan ilçesinde de bir yangının söndürüldüğü, diğer yangının ise devam ettiği ve müdahalenin aralıksız sürdüğü belirtiliyor. Yangına bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarla mücadele edildiği belirtilmiş. Ağacıyla, kurduyla, kuşuyla, içinde barındırdığı sayısız canla yeşil vatan hepimizin ortak emaneti, unutmayalım. Bir kıvılcım yalnızca ağaçları değil, binlerce canın yuvasını da yok edebilir. Lütfen dikkatli olalım, orman yangınlarına sebep olmayalım ifadelerine yer verilmiş Orman Genel Müdürlüğü tarafından. Fransa'da itfaiyeciler 6 haftalık greve başladı deniliyor. Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiyeciyi ilgilendiren 6 haftalık grevi başladı. Sendikalar artan risklere rağmen personel ve imkan yetersizliğinin sürdüğünü belirterek hükümetin yeni yasa tasarısına tepki gösterdi deniliyor değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri de sizlere aktarıyoruz değerli dinleyenler. Peş peşe patlama sesleri duyuldu. Amerika İran'ı yeniden vurmaya başladı denilmiş gece saatlerinde. Bu haberler tüm dünya basınında, kamuoyunda manşet olarak öne çıktı. Bursa'da tırla otomobil çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı deniliyor. Arda Güler ödül aldı, Real Madrid kazandı denilmiş. Sosyal medya hesabından Antalya'daki orman yangınına ilişkin paylaşımda bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, biz de gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ediyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Büyük bir gayretle görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullanmış. İngiltere Lig Kupası 3. turunda Sunderland Hull City'yi Talbi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi deniliyor. Dışişlerinden Husilerin Suudi Arabistan saldırılarına tepki denilmiş. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan sivillerin can ve mal güvenliğini içe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınadı deniliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı ile Ankara'da bir araya geldi. Amerika İran'ı yeniden vurmaya başladı. Hark adasıyla Cas kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan'da 3 bölgede alarm sirenleri çaldı. Haber başlıklarıydı.

haber başlıklarını, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. İngiltere'de hava trafik kontrolünde yaşanan teknik arıza nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 300 uçuş iptal edildi. Türk Hava Yolları da yolcularını ve İngiltere'ye uçacak kişileri uyardı deniliyor. Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk hafta maçında Aston Villa deplasmanda Kulüp Brugge'ü 3-2 mağlup etti denilmiş. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde skandal bir

yapmadığını açıklamış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işlediği tespit edilen 16 kişinin tutuklandığı aktarılmış değerli dinleyenler.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72.
1: Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 05.

0: 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi açıklandı deniliyor. Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurulunun 4 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Siyah Beyazlı Kulübü'nün açıklamasında genel kurul toplantısının 27 Eylül Pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanmaması durumunda ise 4 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceğini aktarmış değerli dinleyenler. UEFA'nın İsviçre'deki yeni VAR merkezinin açılışı yapıldı deniliyor. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 6 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlandı denilmiş. Sakarya'da öz kızına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan baba 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundular. Turgutlu'da kum ocağında kaza meydana geldi. Manisa Turgutlu'da kum ocağında yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti. İşçi yaşanan kazada kamyonun altında kaldı deniliyor değerli dinleyenler. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu denilmiş. Beşiktaş'tan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Vlahovic tepkisi federasyona soruyoruz denilmiş. İngiltere'de hava trafik kontrolü sisteminde arıza meydana geldi. Amerika yeniden İran'ı vurdu deniliyor. Dışişlerinden Husilerin Suudi Arabistan saldırılarına tepki haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Evet, bu bölümle haber turumuzu sonlandıracağız. Az sonra hava durumunu sizlere aktararak vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye Fen Bilimleri okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke olduğu deniliyor. Yine detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi açıldı deniliyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 12 ülkenin İsrail'e karşı aldığı karardan memnuniyet duyulduğu açıklaması var. Orman Genel Müdürlüğü 3 ildeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. İstanbul'da 3 ilçede 2 gün denize girmek yasaklandı. Zonguldak'ta da bugün denize girmek olumsuz hava koşullarından dolayı yasaklanmış değerli dinleyenler. Kastamonu'da otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı deniliyor. Trabzon'da heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelanda bir evin çatısı yıkıldı. 2 ev tahliye edildi deniliyor. Tekirdağ'da da denize girmek yasaklandı. İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı. 122 milyon liralık şirket vurgununda 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yine İstanbul'da da 9 DEAŞ şüphelisi yakalandı haber başlıklarıydı.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artıyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzey, bugün öğle saatlerinden sonra güneyli kesimlerden, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Herhangi bir meteorolojik uyarı yapılmamış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 9 Eylül 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 10 Eylül Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506-809-1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta karayollarında gece görünürlüğü azalan bilgi levhaları yenilendi. S88 karayolu çekerek Sorgun Sarıkaya kavşağı bölgesinde yürütülen çalışmayla sürücülerin yönlendirme ve güvenliği artırıldı. Yozgat'ta 5 çocuk, babası Bilal Tümtürk, babasından öğrendiği geleneksel çalı süpürge yapımını sürdürüyor. Karamuk çalılarını toplayıp sap bağlayarak dayanıklı süpürgeler hazırlıyor, pazarda satıyor, kültürü yaşatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde anahtar teslimlerinin 2027 Mart'ta başlayacağını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program, kartlı ödemelerde Troy kullanımını yaygınlaştırmayı ve dijital Türk lirası altyapısını tamamlamayı hedefliyor. FAS sistemi kullanım alanı da genişletilecek. Türkiye, 12 ülkenin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticari ilişkileri yasaklama adımlarını destekleyerek Filistin devleti kurulması için uluslararası çabaları sürdüreceğini duyurdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6832 lira 38 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul toplantısını 27 Eylül yapacak. Çoğunluk sağlanmazsa 4 Ekim'de çoğunluk koşulu olmadan gerçekleşecek. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Erzurumspor, Marsilya ve Ahmetspor maçları öncesi tüm oyunculara ihtiyaç duyduğunu söyledi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece. Sorgun bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 18 derece. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 18 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, günaydın efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Bugün 9 Eylül 2026 günlerden çarşamba. Bugün bizim gün. Tam ortası haftanın. Hadi gel köyümüze gelelim.

merkezde de kapalı pazar yerinde yoğunluklar var. En yoğun kurulan pazar yeri Yozgat Merkez Kapalı Pazarı. Sarıkaya'mızda semt pazarımız var. Yine ilçe merkezimizde. Dün Çayıralan'da meyve sebze pazarı vardı. Perşembe günü Akdağ Madeni'nde yarın. Bugün Sarıkaya'nın pazarcı esnafına da selamlar olsun. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, buyurun. Şoför.

Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. İdaş, yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şakalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdeciğim Alışveriş Merkezi'nde. Tül perde, zebra, storm perde, ahşap ve metal jenüziler, çay setlerin evresim takımları, yatak örtüleri, pike takımları, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri ve dahası, evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler, İstiklal Caddesi, Anlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz. Masa takımlar, sandalye çeşitleri, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, salıncaklar, rattan masalar, Perdeciğim'de tefal ürünleri, karçer, buharlı temizlik makineleri, bakır ve simper elektrikli ev aletleri, Akdağ Madeni Bayi, Perdeciğim Alışveriş Merkezi'nde. Perdeciğim Alışveriş Merkezi'nin hemen içinde, ikinci katında hizmetinizdeyiz. 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla da bölgenin en iddialı halıları halı evinde sizleri bekliyor.

Evet Ferdi'cim, Oni ve Halı Evak Damadini Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Buradan ürünlerimizi ve kampanyalarımızı daha yakından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım neler olmuş çevrede ya. Başımızı kaldıramıyoruz. Sorgun'da bir trafik kazası olmuş. Sorgun ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada bir kişi hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. İki kişi ise yaralanmış. Sarıkaya'da köy düzenlemeleri var. Sarıkaya ilçesinde köylerin yaşam standartlarını arttırmaya yönelik altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçe yetkilileri çalışmaları yerinde inceleyerek denetimlerde bulunmuşlar. Sorgun bağlantı yolu tamamlanmış bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Sorgun'a bağlı Eymir beldesinde uzun süredir beklenen bağlantı yolu asfaltlanarak sürücülerin hizmetine açılmış. Bu bölge trafiğinde rahatlamayı da getirmiş tabii ki. İl genelinde şöyle bir ortak gündeme bakarsak tüm ilçeleri kapsayacak şekilde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda görevlendirilecek toplum yararına

program. Yani TYP temizlik ve güvenlik görevlileri için noter huzurunda kura çekimleri tamamlanmış. Bunu bazı yerlerde şeyden yapıyorlar. E-Devlet'ten giriyorsunuz, TYP yazıyorsunuz. Eğer işe ihtiyacınız varsa oradan sizi yönlendiriyorlar bazı yerlerde. Böyle duydum. Evet, Yozgat'ın bu ilçelerinde noter huzurunda kura çekilişiyle tamamlanmış. Artık açılıyor. 14 Eylül'de açılacak okullar ama uyum süreci var şimdi. Sanıyorum ufaklıklar bizim bu okul öncesi dediğimiz anaokulu. Birinci sınıftan önceki çocuklar okula başladılar. Böyle ağlayanlar, kaçmak isteyenler, annesini kapıda bekletenler. Onları önceden aldık ki korkmasınlar. Çünkü okullar şimdi yoğunluk olacak. Abileri, ablaları geldiği zaman iyice korkarlar sonra. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. 2026-2027 eğitim öğretim yılı. Tüm velilerimize ve öğrencilerimize ve öğretmenlerimiz ve idarecilerimize inşallah. Hadi maraton başlasın.

0: Oğuz efem reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
2: Tısın gözünde, gözler üstünde.
3: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
4: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe Karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0 Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
5: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa: inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
6: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması, Webosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
10: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
11: Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.

moralimi kırdım, affedersin. Dün Dünya Özür Dileme Günü'ymüş, biliyor musunuz? Çok büyük erdemdir özür dileyebilmek. Ama olur olmaz her yerde özür dileyeni de durmadan eziyorlar. Ezik zannediyorlar. Sen efendilik yapıyorsun. Okullar açılıyor. Okul alışverişleri, formalar, defter, kitap, çantalar. Geçenlerde bir metin geldi öyle. Dedim okullarda açılıyor bu sene artık. Allah yar ve yardımcısı olsun tüm velilerimizin. Allah'tan kitap derdi yok galiba şimdi. Bir de kitap olsa bir de o dert vardı önceleri. Oradan var biraz hafifledik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun yeni eğitim öğretim yılı. Valla annelerin de biraz kafası dinlensin ya. Valla yorulduk ya. Aralı gürele. Yanlış anlamasın çocuklar ama. Mecnun Varlık Sorgun'dan aramızda. Hayırlı yolculuklar ve çayır çimen dere tepe gidiyoruz Mecnun Varlık'la her sabah. Tarla bahçe kurumuş artık her yer. Sararmış yapraklar. Ağustos bitti. Eylül hasatları var. Bunlar da biter. Tangur tungur gidiyorsun Mecnun Varlık. İnsan iki kelam eder şurada ya. İki beşlik bozduramıyoruz. Nereden gelirsin, nereye gidersin? Bak bu kadar kuraklığın içinde bir yeşil alan gördüm şurada. Burası da bir çiftlik galiba. Yerleşim alanı. Birkaç tane ev var. Vallahi seviniyorum böyle görünce. İki dönümden sonra artık galiba yerleşim alanı olabiliyor. Şöyle söyleyeyim. Onun dışında mesela 3-500 metrelik yerlere de ev yapılmıyor diye duydum. Şeyi düşürmüşler dönümü yalnız. İki döneme kadar ev yapılabileceğini duyduk. Bu kırsal alanlarda çiftliklere rastlayabiliyoruz. Nuray Sorgun'dan aramızda. Belki günaydın ablacığım sabah sabah. Aklıma ancak Aysel Yakupoğlu Ne Bilsin Eller parçası geldi diyor. Ya açılana kadar şey yapmayın yani. Kendinizi zorlamayın. Çalarsan sevinirim. İyi yayınlar diyorum. Hani olsun da bir şarkı atalım diye yollamayın yani. Ayrıca bugün kızım Meliha'nızın 12. yaş günü. Buradan sizin aracılığınızla doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu yıllara prensesim demiş. Ortaokulu mu olduk? Nasıl oldu şimdi? Şimdi küçücükler liseye gidiyorlar. Meliha Naz. Nice yıllara sağlık, sıhhat, afiyetle, sevdiklerinle bir ömür boyu inşallah.

0: uzun olsun. Doğum günün kutlu olsun dedi. Bugün doğum günü olan herkese armağanımız olsun. Nicinci yıllara sağlık, sıhhat, afiyetle, sevdiklerinizle inşallah.
1: Günaydın Nalan Hanım, Çokra'dan Kasabası'nın köyünden ben Ayhan Turgut.
0: Günaydın efendim.
1: Eşim Nesli Hanım, Orhan Gencebay'dan hatasız kul olmadığı rica ediyorum.
0: Vay vay vay, inşallah. Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 8096.
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Yes. Vai. Perde Cimalış ve Eşmerkez katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Neslihan Çokra'dan, Köyü Çayıralan'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. Selam canım, günaydın. Nasılsın? Neslihan ben, eşim Ayhan'a kıymetli ve Ayşe Dinçer'den. Beni böyle kabul et çalar mısın? Şimdiden teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler Zabit Avusturya'dan aramızda. Günaydın Sıla'dan gurbete. Hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerine sahip olsun. Görelim kimler nerelerde ne işler görüyor. Mecnun o amorsörleri yaptır, tangur tungur gidiyor amorsörler. Atlar.
1: Günaydın. Günaydın.

Folonse abi en zekice işi yapmış. Sabah erkenden işini halledecek. Sabahtan sıcak daha. Ay bize de şuradan bir çek pas alsaydık. Nayloncu, nayloncu. Eskiden eski çamaşırlar verilirdi. Bunlardan alırdık, kapı kapı gezerlerdi. Pazara gelmiş her şey var. Kovadan ters süpürgeye, fırçadan çek pasa. Gırgır, gırgır var mı abi gırgır? Sizde gırgır var mı gırgır? Plastikçi pazarda. Hayırlı işler olsun Hulusi abi, hoş geldin. Pazarımız kurulmaya başlamış.

0: yorumları paylaşmış Yozgat Sorgun Akdağ Madeni yolunun 55-58. Kilometreler arasında mobil işletme eşliğinde beton hendek imalatı yapılıyor. Sürücülerimizin bu hat üzerinde kontrollü ve yavaş seyretmeleri, trafik tabelalarına dikkat etmeleri önemli arz oluyor. Ayrıca Akdağ Madeni ormanlık geçiş yollarında ani bastırabilecek genel yağışlara karşı da zemin kayganlığı riskine dikkat edin demiş. Yağmur mu geliyor? Çekerek Sorgun Sarıkaya kavşağından köprülü kavşak üzerindeki tüm yön ve bilgi levhaları yenilenmiş. Özellikle akşam trafik tabelalarına dikkat etmeleri önemli arz oluyor. Ayrıca Akdağ Madeni ormanlık geçiş yollarında ani bastırabilecek genel yağışlara karşı da zemin kayganlığı riskine dikkat edin demiş. Yağmur mu geliyor? Çekerek Sorgun Sarıkaya kavşağından köprülü kavşak üzerindeki tüm yön ve bilgi levhaları yenilenmiş. Özellikle akşam trafik tabelalarına dikkat etmeleri önemli arz oluyor. Ayrıca Akdağ Madeni ormanlık geçiş yollarında ani bastırabilecek genel yağışlara karşı da zemin kayganlığı riskine dikkat edin demiş. Yağmur mu geliyor? Çekerek Sorgun Sarıkaya kavşağından köprülü kavşak üzerindeki tüm yön ve bilgi levhaları yenilenmiş. Özellikle akşam trafik tabelalarına dikkat etmeleri önemli arz oluyor. Ayrıca Akdağ Madeni ormanlık geçiş yollarında ani bastırabilecek genel yağışlara karşı da zemin kayganlığı riskine dikkat edin demiş. Yağmur mu geliyor? Çekerek Sorgun Sarıkaya kavşağından köprülü kavşak üzerindeki tüm yön ve bilgi levhaları yenilenmiş. Özellikle akşam
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Pazarlara geliyoruz, pazarlara. Rukiye pazara ne zaman gidiyoruz? Pazara. Param olsa da ben de alsam. Şaka yapıyorum ha Hulusi abi, sakın kalk. Bana gırgır almaya kalkma. Kapıyı bırakıyorlarmış bir sürü gırgır. Günaydın efendim, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar dilerim. Ferdi Tayfur'dan Allah'ım sen bilirsin, alabilir miyim? Saygılarla Zabit Kaygısız. Kaygısız. Hoş geldiniz efendim. Rukiye Hanım Sarıkaya'dan aramızda, çamların arasından mis kokulu bir sabah. Sarıkaya'dan selamlar. Nalan Canım hayırlı sabahlar olsun. Emel Taşçıoğlu'ndan ömrüm rica ediyorum, mümkünse olur.
1: Bey derde dermanda gitti can ilacı.
0: Ersoy Fransa'dan, paraşütçü Ersoy. Hoş geldiniz. Sevgili sabahlar Nalan Hanım, ben paraşütçü Ersoy. Bana ve köylülerime parasütten, paraşütten atladım şarkısını. Ha. Çalar mısın lütfen iyi günler? Çekerek Akdağ Vadeli, çekerek Yamaç paraşütçülerinin

0: gözlerimi.
1: Köprülü kavşak üzerinde tüm yön ve bilgi levhaları değişmiş. Çekerek sorgun Sarıkaya kavşağı iyi olmuş. Güle güle kullanalım. Sarıkaya Belediyesi'nin başlattığı 12 bin tonluk kapsamlı bir sıcak asfalt ve TMT yol yapım hamlesi var. İlçe içi bağlantı hatlarında yer yarış makineleriyle karşılaşabilirsiniz. Şehir içinde hızımızı düşürelim arkadaşlar.

0: Emniyet Müdürlüğü ve Gölge Trafik ekipleri sahada. Lütfen aşırı hız ve yoğun araç kullanımından kaçının. Yolunuz açık, neşeniz bol olsun efendim. Paraşütten atladım, kimden çalalım onu?
1: Öpemedim sel ver kızın yanakta sel ver sel.
0: Evet Perdicim, alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. 0530-034-66-66 iletişim hattımız. Ayşe Dinçer, Perdicim alışveriş merkezi katkılarıyla radyolarımızda.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
2: Açık Murat.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeci AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
3: Sonrasında Perdeci Alışveriş Merkezi katkılarıyla şoför
4: mühendisliği. Yozgat'ın sesi Muzaffer.

0: Erdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tımızı'yla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Hüseyin Sorgun'dan bizlerle hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin Mustafa Yıldız Doğan'dan Sil Beni Beni şarkısını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına gelsin demişler. Muammer Tatlı Sorgun'dan burada. Günaydın, günaydınlar efendim. Ferdi Baba'dan Sevda Yerleri istiyorum. Muammer Tatlı Sorgun, selamlar, kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Külay Sorgun'dan aramızda. Hayırlı sabahlar Naluş'um. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Neşet Ertaş. İnce Belinden Can Eşim Dili Kadir'e gelsin. Tüm Oğuz efendim çalışanlarına ve sana armağan ediyorum bu parçayı demiş. Bakalım. Kaşların Karasına. Odur o. Kaşların Karasına çıktı. Paraşütten atladım. Tüm yamaç paraşütü yapanlara gelsin. Fransa'dan geldi istek. Ersoy'un seçimiyle tüm köylülerime paraşütten atladım şarkısını armağan ediyorum dedi. Evet, selamünaleyküm Ankara'dan Rabia Ünal. Aktar'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık için Manoş Baba'dan Pervane Ömrüm çalar mısınız? Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Cuguli'den Binnaz parçasını istiyorum. Mahmut Yanık için, Ahmet Üstün için çalarsanız demiş. Armağan ediyorum peki. Şimdi iki aynı isim var galiba, bir tanesini yapalım. Atilla Bozkurt Çoku Meşmeköy Sarıkaya'dan aramızda. Sıradaki parça Lokman Polat'a gelsin. Saygılar sunuyorum, saygılar bizden. Hoş geldiniz. Günaydınlar olsun. Sabah şeriflerine saygı olsun.
1: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla. Çok önemli.
0: Evet. Paraşütten atlıyor.

0: Ya şu Taner Özer mi söylüyordu yoksa? Dur bakayım.
1: Hele hele boncuklu yârim.
0: Eren Bekinsoy, İstanbul. Berat Tekstil, Eren Bekinsoy. Oğuz Yılmaz'dan Kara Kız türküsünü istiyor. Sarıkaya Gülpınar köyündeki annem ve babama şu anda dinleyen eşim ve kızlarımı armağan ediyorum demiş. Kara Kız'ı

olsa olsa yamaçtan atlamıştır, uçaktan atlamıştır, paraşütten atlasa duramazdın yani. Paraşütle atladım desen tamam, o ayrı bir mesele. Şimdi ne diyeyim hocam, muhtemelen ya uçaktan ya yamaçtan atlamışsındır, paraşütten atlamışsındır yani. Paraşütten atlasan olamazdın yani, duramazdın malum.

Öyledir, o paraşütten atlamamıştır o. Paraşütten atlamıştır. Efendim, alışveriş merkezi İstiklal Caddesi Anlar Sokak Akdağ Madeni'nde hizmetinizle evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Çıkın çıkın gelin. Erdici Moni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Kampanyaları anında hikayeden yakalayabilirsiniz. Bari bin naz sen bu gece.

0: Oğuz efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
4: Tısın gözünde, gözler üstünde.
5: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
6: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
7: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
8: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza.
5: Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgu Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
10: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: artık yavaş yavaş programımızın ilk bölümünü de nihayetlendirmiş bulunuyoruz. İkinci bölümde sevgili dostlar, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyoruz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 iletişim hattımız.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.

yanıldım. Yanıldım, şaştım da bir aşık oldum. Kıskandı zalim felek. Evet, günaydın, günaydın, hoş geldiniz. Aramızda yeni katılan dostlarımız da var. Isparta'dan, Sinirkent'ten günaydınlar var. Uğur Heybeli, Biricik'ten bir zamanlar. Ben de deli gibi sev, Biricik'tir o. Neden saçlarım beyazlamış arkadaş, değil mi şarkının adı? İsteğimizdir Nane Hanım, teşekkürler. Oğuz Yılmaz'dan sonra yapabiliriz günaydınlar Isparta'ya. 0530-034-66-66 iletişim hattımız arkadaşlar. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla Neşet Ağam radyolarımızda. Hulusi abi pazar ola pazar ola, el kolu dolu şimdi, çekemiyor video. Kim bilir neler aldı, evde dağınık, altını üstüne getirdiler, ev 56. Hadi toparlayın da bir kahve için şöyle temiz temiz. Kaç gün izin var zaten. Boya badanaya kalkışmışlar. Temizlik yapanlara da kolay gelsin.

devam ediyor birlikteliğin üstüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. Bir kara kız sözümüz vardı. Oğuz Yılmaz yorumuyla mekanlarımıza konuk olacak. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üstüm hızıyla. Nevzat Şener Bulvarı, İş Banka Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

0: ECDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları. Hem izledim hem dinledim. Özellikle bunu tercih ediyorum genelde arkadaşlar, çünkü çok anlamlı bir çalışma geliyor bana. Türkiye'nin dört böyle doğuyu batıya bağlayan Türkiye'deki demiryolu ulaşımın altyapısı geliştiren, düzenleyen ve denetleyen bu resmi kurum demiryolu seferleri acayip nostaljik olmasının yanında biraz da duygulandırıyor beni nedense. Tren yolları, trenler, o kara trenler, özellikle yük trenleri. Lojistik olarak da kullanılıyor. Şimdi var, hızlı trenlerimiz var falan ama onlar çok böyle şey değil yani. Tabii ki teknoloji ilerledi, her şey hızlandı. Yeni yeni duraklar açılıyor. Sorgunumuz da var. Mesela Yozgat'ımız da var. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanalım. Bu eski bu kara trenler çok duygusal. Aleyküm selam.
1: Hayırlı yayınlar.
0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz efendim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Rabbime çok şükür. Şöyle Allah bir kısa video çekeyim. Bizler deyiz. Allah çok şükür. Soranlardan Rabbim razı olsun. Şöyle burası ova şeklinde.
0: Ne güzel.
1: Doğu Almanya görevinde, şark görevindeyim.
0: Hala
1: doğu
0: mı?
1: Derken bizim doğu gibi aklımıza otomatik öyle geliyor.
0: Ama
1: öyle
0: şey
1: doğu değil. Konya Ovası gibi diye düşünelim.
0: Düzlük.
1: Bizim bölgelerimiz de şey, Karadeniz gibi. Öyle değişik iklimler. Bu tarafa bir Almanya treni gönderirseniz memnun
0: Uptan
1: olurum.
0: Tren dedik,
1: herkes
0: geldi.
1: İçin gelsin. Görüldüğü gibi ova burası böyle. Hı hı. İleride eski yapılar falan var da görülmüyor. Buralar eski yapılar. İşte savaş zamanlarından kalma.
0: Süper.
1: Bir kısmı tamir olmuş olmamışlar. Konya Ovası diyelim.
0: Konya Ovası gibi diyelim, evet, kısaca.
1: Hayırlı yayınlar, selamlar, sağlıcakla kalınız. Almanya treni bekliyor.
0: Almanya trenine bir bakalım. Tam da biz de trenlerden bahsediyorduk. Teşekkürler. Türkiye Cumhuriyeti demiryolu dedik. Batıdan doğuya, özellikle Avrupa ve Türkiye'nin batısından Anadolu, Orta Asya ve Çin'e doğru. Düşünebiliyor musunuz? Bölgenin sanayi ve tüketim yapısına göre de şekilleniyor. Yani tren yolları beni çok duygulandırıyor. Hazır bu konunun üzerine gelmişken bir de güzel bir istek parçası. Reklama gideceğim ama şöyle yapalım. Reklamdan sonra yapalım. Zaten en güzel yerinde reklam. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
3: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaatla değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 21 06. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği,

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla mekanlarımıza konuk edeceğiz. Ferdi Tayfur söyleyecek. Eskiden trenlerle giderlermiş ya Avrupa'ya. Almanya treni kalkıyor gardan. Kim bilir kaç gün sürerdi o yolculuk. Eskiler bilirler. Sormak lazım. Kaç gün sürüyordu acaba?

neden saçların beyazlamış arkadaş, sana da benim gibi çektiren var. Evet, Şaban Demir Sorgun'dan aramızda. Sorgunlu Şaban Demir, ben sizden Aysel Yılmaz'dan Nankör parçasını istiyorum. Bu parça nankörlere gelsin. Gün ola devran döne demiş. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm Oğuz efem. Nane Hanım, ben çekerekten Salim Kizir. Orhan Gencebay'dan Ya Evde Yoksan Çalar Mısın? Bu parça Malatya, Kayseri, Ankara iş hayat ne? Hayat açını. İş hayat açını bitirip emekli, iş hayatını bitirip emekli olan, artık köyümüze yerleşen Mosmosu Yaşar amcama ve yeğenime armağan olsun demiş. Valla kontrol edin göndermeden önce mesajlarınızı arkadaşlar. Bu yapay zeka bazen yalan yanlış yazıp yolluyor. Nankör yayında.

Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan.

kapını çaldırmanda saç baş darmadağın açık saçıksa, bir de ufak rakı varsa masanda içim.

mı aklımda kalmış acaba? Muhabbet sokağı, numara 90. Boşa mı gidecek bu kadar çaba?

0: Boz FM reklam.
1: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95 0542 742 57 95. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim: Enes Günal, 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
2: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi, Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres: Boğazlayan Yolu, 3. kilometre Sarıkaya. Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Avbayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim: 0544 445 37 62.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon: 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
0: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı: 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tomazı'yla değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. 0543 772 1026'dan bizlere ulaşabilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizlerle çay kahve içmeyi ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Büşra Damla aramızda, Sarıkaya'dan iyi günler. Nane Hanım, bugün sizden Gülşen Kutlu'dan unutursun Mihriban'ın parçasını. Unutursun Mihriban'ın parçasını rica ediyorum. Annem ve babama gelsin. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Gülşen Kutlu radyolarımızda unutursun Mihriban'ın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.

0: zaten sen sonra ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi ne diyorum ki? Yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün başlığı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlayacaklarını üçgek mi tutar, alacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne demek? Ben bilirim, bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Hem de oynayıverin. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal. Reklam. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres: İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501

0: 140-66-06 Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532-489-6640 Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543-804-66 Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066 Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında. Telefon 0533-352-7890 Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066-0507-079-2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544-545-0166 0544-545-0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546-468-6638, Yusuf Akyüz 0542-451-1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Of ulan of gurbet. Sana geldiğimizde bir değil bin bir umutlarımız vardı, hayallerimiz vardı. Anam vardı, babam vardı, bacım vardı, kardeşim vardı. Oysa sen acımadın, hepsini bir bir elimden aldın. Gözyaşından başka, dertten başka bana ne bıraktın ki gurbet? Çoban Ali'nin yazdı bu türküler gibi. Zaten hayat bize baştan gülmedi kardeş. Gülmedi kardeş.

Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa

0: Bizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
3: Tosun gözünde, gözler üstünde.
4: Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
6: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, flat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. İşkurla Vakıfbank genç ve kadın istihdamını desteklemek için işbirliği protokolü imzaladı. Yozgat'ta yapılan toplantıda uygulama süreci, koordinasyon, girişimcilik ve finansman konuları ele alındı. Yozgat Valiliği yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin çok yüksek olduğunu belirterek vatandaşların ateş yakmaması, anız yakmaması ve sigara izmaritleri konusunda duyarlı olmasını istedi. Yozgat'ta Sorgun İş Geliştirme Merkezi sanayi işçisi alımı yapacak. Başvurular 9 Eylül 2026'da, değerlendirme 10 Eylül'de olacak. Adaylar nüfus, diploma ve sağlık belgeleriyle başvuracak. Çalışma haftada 45 saat düzenlidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada gündem olan Ali Haydar Kurum hakkında başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına aldı. Kurumun suç kayıtları ve lüks yaşam görüntüleri nedeniyle işlemleri devam ediyor. Bakan Gülek net tutum vurguladı. Eskişehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü O.G. polis ekipleri tarafından 1.94 promil alkollü yakalandı. Sürücüye 350 bin TL idari para cezası kesildi. Adli ve idari işlemler için polis merkezine götürüldü.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 49 kuruştan, gram altınsa 6861 lira 6 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu'nu disiplin kuruluna sevk etti. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Anderson Talisca sosyal medyada gönderme yaptı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sorgun bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Şu anda Oğuz Efem'e kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz Efem.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri İletişim 0539 458 51 72. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası.

0: her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sağlık yârim, para da verdi. Adem'den bu yana neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sağlık yârim, para da verdi. Karnın yardım kazmayınan an beline. Yüzün yırttım tırnağına eline. Yine beni karşıladı gülünen benim sadık yârim kara topraktır. İşkence yaptıkça bana gülerdi. Bunda yalan yoktur, herkes de gördü. Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi. Benim sadık yârim kara topraktır. Havaya bakarsam hava alırım, toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yârim kara topraktır. Dileğin varsa iste Allah'tan, almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan. Benim sadık yârim kara topraktır. Hakikat ararsan açık bir nokta, Allah kula yakın, kul da Allah'a. Hakkın gizli hazinesi toprakta. Benim sadık yârim kara topraktır. Bütün kusurlarım toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım düzlüyor. Kolun açmış yollarımı gözlüyor. Benim sadık yârim kara topraktır.

0: kara topraktır, kara topraktır.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
3: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
2: Tasın gözünde, gözler üstünde.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Gel, gel. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, biz de bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: ve hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25, 30, 40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0500 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde taç, öz dilek, hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği,

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket: 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
5: Şimdi haberler.
6: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. İşkur ile Vakıfbank arasında genç ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Yozgat'ta protokolün uygulanmasına yönelik toplantı yapıldı. Faaliyetler ve koordinasyon değerlendirildi. Girişimcilik ve finansman da ele alındı. Yozgat Valiliği yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin yükseldiğini açıklayarak vatandaşları ateş yakmamaya, sigara izmaritleri ve yanıcı atıkları doğaya bırakmamaya çağırdı. Anız yakmaktan kaçınılmalı. Sorgun İş Geliştirme Merkezi LTD Şi'de Yozgat'ta daimi beden işçisi alımı için 9 Eylül 2026'da başvuru alacak. Değerlendirme 10 Eylül'de yapılacak. Başvurular şirket müdürü Salih Kocatepe'ye yapılacak. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın Mahan Air ile bağlantılı olan Türkiye merkezli Skyphonics, S-System Lojistik ve MES Kargo şirketlerini yaptırım listesine aldı. Şirketlerin ABD'deki varlıkları donduruldu ve Amerikan vatandaşlarıyla işlem yasaklandı. Eylül ayında Alacaköy yaylasında hava sıcaklıkları düştü. Geceleri termometreler sıfırın altına indi. Bu durum hayvanların su içtiği yalaklardaki suların buz tutmasına neden oldu. Vatandaşlar kalın buz katmanını kayda aldı.
3: Finans.
6: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6844 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
3: Spor.
6: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçında her sistemde oynayacak oyuncularla boşlukları değerlendireceklerini açıkladı. Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçim kararı alarak 27 Eylül ve 4 Ekim tarihlerinde genel kurul toplantısı yapacak.
3: Hava durumu.
6: Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim olup en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık bir hava beklentisiyle en yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık hava koşulları görülürken en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Akdağ Madeni'nde ise bugün hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 19 derece olması tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
4: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal. Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar.
1: Şoför abla radyolarda.
0: Keyifli güzel bir akşam olsun hepimiz için. Bugün 9 Eylül 2026 günlerden çarşamba.
2: Bir sesine. Şoför nalemişim. Bir sesine. Yerimizin nefesine.

0: saatlerimiz 21'i gösterince değil, yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla da iletişim kurabileceğiz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 18 itibariyle ulaştıran dinleyicilerimizin isteklerini bu akşam 21'e kadar değerlendiriyoruz. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar Mobilya'da Bambi Uyku Merkezimizde dev kampanya. Bu fırsatı kaçırmamanızı önemli tavsiye ediyoruz. Israrla da tekrar ediyoruz. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOG otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazalarımızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da. 0354 alan koduyla 772 43 38 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Başladık, hoş geldiniz bir kez daha.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeus far serisini keşfetmek, avantajlı teklifleriniz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
2: Tısın gözünde, gözler üstünde.
3: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talasfen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talasfen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95. 0542 742 57 95. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri, çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kitlesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu Üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin.

0: kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
5: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
6: Evet, Ferdi Tayfur'dan Ben Sevdim Eller Aldı, Feleğin İşine Bak parçasını çalarsan sevinirim demiş Nuray Çayıralan'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Nehri teyzeme gelsin bu şarkı diyor. Ankara'dan Raziye Yanık, Akdağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık için Zeki Erdem'den Beni Sevmek Yürek İster parçasını armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Hüseyin Eker için şarkı istiyorum. Metin Işık Ağla Gözüm, onu çok seviyoruz. Ablası Afet, iyi akşamlar demiş. Sıla Aydoğdu, Umut Akkaya, Boran Gör, Halit Polat için Sıla Şahin, Samet kardeşler Ay Ay parçası gelsin diyor. Evet, selamünaleyküm Nalan abla. Kayseri'den Anlı Çakır, Bünyan'daki oğlum Serkan Erdoğan, Bozkurt Erdoğan, Orhan Çelik'ten Serkan Çağrı Damakgil, Fırat Gertiz, Gökhan Kılıç, Azat Set, Hüseyin Aydan, Oy Beni Vurun Vurun parçasını çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, şöyle bir isteklere dönelim. Büşra Damla, öğleden önceymiş. Azer Bülbül, Eyüp An, Ne Ağlar Ne Gülersin istiyoruz. Osman Arslanoğlu, Emine, pardon Emmime, Osman Arslanoğlu için seçildi parça. Aldım listeye. Sırası geldiğinde dinleriz. Rabia Ünal burada. Mahmut Yanık için Hava Öğüt'ten Bir Gönle Ben Sığmadım istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Mahmut Yanık için Zeki Erdem çalacağız bu akşam. Arkadaşlar, iyi akşamlar. Kardeşim Yunus Emre için Orhan Söylemez'den Dağlar Duman Olmadan Gel parçasını rica ediyorum. Seni çok özledim. Her şeyden çok seviyorum. Varlığın bana güç ve mutluluk veriyor. İyi ki varsın. İyi ki benim kardeşimsin, ablan Fatma Bozkurt, teşekkür ederim demişler. Size de bu parçayı seçelim, bir daha sıradaki şarkıları armağan etsin diğer arkadaşlarımız. Selamlar şoför Nalan ve Oğuz Efe ailesi. Ben Halil Güç, arkadaşlarım Sezer Saatçi, Oğuzhan Şahin, Ali Tek ve bana Ceylan'dan Beklentim Yok parçası armağan olsun. Yayınlarsanız çok sevinirim. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz, size de iyi akşamlar olsun. Evet, dünyadaki eşim Yunus Cura için Hava Öğüt'ten Yeşil Gözlerin. Evet, bu akşam bir farklı bir Hava Öğüt parçası dinleyelim artık. Bir Gönlüne Sığmadım, her akşam dinliyoruz yani. Bu hafta onu bitirelim artık. Temcit pilavı gibi pişirip bir ısıtıp ısıtıp. Nide'den selamlar ömür yoldaşım Durmuş Duyar için Neşet Ertaş'tan Ne Yaşar Ne Yaşamaz adlı türküyü rica ediyorum. Oğlum Mehmet, torunum Ardam, umayım Altay, Tunam, kızlarım Ayşem, Sümeyye, gelinim Zarife için gelsin bu parça demiş dinleyicimiz. Alıyorum listeye, güzel bir Neşet Ertaş türküsü yakaladık galiba. Evet, Hüseyin Eker için annesinden çok sevdiğini söyler misiniz demiş. Oğuz Yılmaz'dan Zalim Gurbet çalarsanız çok memnun olurum. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Oğuz Yılmaz'dan da Zalim Gurbet aldım listeye. Tebessüm edip de kaçma, sevenler böyle yapmaz. Bu dünya zalim bir dünya, fani bir dünya, ettiğin yanına kalmaz.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın toptan ve perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Akkayalar Mobilya'da Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Togg otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Evet, görelim kimler nerelerden bizlerle dedik. Şöyle bir bakıyorum. Nalan ablama Bursa'dan selamlar, iyi akşamlar demiş Salim bizlerle. Bilal Gökkaya Sarıkaya'dan aramızda. Merhabalar, iyi akşamlar dilerim. Hoş geldiniz. Sarıkaya'dan Bilal Gökkaya senden ricam diyor. Cengiz Kurtoğlu'ndan Güler Geçersin parçasını seslendirip çalarsan çok sevinirim bu parça. Metehan Kandeniz ve Murat Mert abilerime gelsin. Sana da kolaylıklar dilerim ablacığım. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Celil Çalap Verdiköy Boğazlıyan'dan bizlerle. Celil abi hoş geldin. Nerelerdesin? Celil abi çayı demlemiş. Radyoyu da açmış. Akşam güneşi de böyle aşıyor. Valla yine dertler başlıyor. Selamünaleyküm Nalan abla, senden biz tek parça istiyorum. Ebru Gündeş'ten kurşun adres sormaz ki çalarsan sevinirim. Aksan Tarım Hayvancılık'tan selamlar olsun herkese diyor. Kardeşim İhsan Aksan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mecnun Varlık Sorgun'dan burada cayır cayır gidiyoruz yine maşallah. Bu sefer asfalt yollardayız. Bu telefonluk sallanıyor galiba Mecnun. Hayırlı yolculuklar, yolunuz bahtınız açık olsun. Selametle gidin, selametle dönün inşallah. Nerede kalmıştık isteklerde? Zeki Erdem söz vermiştik. Beni sevmek yürek ister. Akkayalar Mobilya katkılarıyla yayında.

Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz FM'deyiz. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin yine en güzel şarkıları birlikte paylaşacağız. Ablacığım iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şerife Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısını canlarım Bekir Taşkın ve Halil Taşkın için istiyorum. İyi ki varsınız, sıradaki parçalarda sizlere gelsin demişler. Kayseri'den Erhan Çelik'ten, Kayseri Bünyan'da olan can kardeşimiz Orhan Çelik'ten ve arkadaşlarına Müslüm Gürses'ten Evlat şarkısını armağan ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz, kolay gelsin ablam diyor. Eyvallah. Oy beni vurun, ardından kısa bir ara.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Mahdini. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tımız İran. Ben ve Uyku Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim. Kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı.

0: Yıldız FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: şimdi pişman olmak söyle yeter mi? Ne verdin ki bana? Ne istiyorsun? Güler geçersin. Cengiz Kurtoğlu hayranları iyi bilir bu şarkıyı.
1: Erken gördüm hayatı.
0: Azer Bülbül.
1: Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

giderken gördüm, hayatı yaşamaktan soğudum. Mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğim Müslüm Uzun'la. İyi yayınlar. Murat ben, Kayseri Bünyan'da olan kardeşim Ali Can Ünlü ve abilerim Kemal Ayan, Ümit Maraşlı, Mutlu Sıyrık için İbrahim Erkal'dan Avuçlarımda Tutamadım parçasını rica ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Aziz Kaya ne zormuş. Şarkısını söyler misin? Sana zahmet dünyanda olan Ayto Baba oğluma gelsin. Abla sana zahmet diyor Melek Ekinci peki.

0: Akkayalar Mobilya şoförün halini sunar.
1: Oğuz FM reklam.
2: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim İşim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
3: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
4: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
5: Tısın gözünde, gözler üstünde.
6: Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
4: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 744-772-1595 0544-772-1595.
6: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle

0: %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Evet, programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarınızı toptan fiyatına perakende de alabildiğiniz, bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubelerimizle hizmet veriyoruz. Sarıkaya'da eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de yapıyor Eser Metal. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz. Nane Hanım, her zamanki yerimizi aldık. Ablası Duygu'dan Can Parçam, Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için sıradaki şarkılar armağan olsun. Elbet Güneş Bülbül senin içinde duracak. Teşekkürler, iyi yayınlar. Selam şoför Nalan, Oğuz Efe ailesi Halil Güç ve arkadaşlarım Sezer Saatçi, Oğuzhan Şahin, Ali Teke ve bana Ceylan'dan Beklentim Yok istiyorum demişti. Yayınladık bu parçayı sanıyorum. Kayseri Bünyan'da sizi hiç kaçırmadan dinleyen bir tanem abim Osman Alp'e, Ahmet Aslan'dan Giresun'un içinde parçasını çalar mısınız diyor dinleyicimiz Furkan. Kayseri'den selamlar Nalan Hanım, her gün olduğu gibi sendeyiz. Bünyan'da bulunan ve şu anda sizi dinlemekte olan Osman Alp için Selçuk Balcı'dan Ağla Yüreğim adlı parçayı armağan etmenizi rica ediyor. Güzel yayınlarınızın devamını diliyoruz demiş Cevdet. Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa düşmez kalkmaz bir anda.
1: Gecenin sonunda bir sabah vardır.

0: geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancı ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
2: Sermet Al katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Bir yandan mesajlarımızda ulaşıyor. İyi akşamlar Nale Hanım. Dünyada bulunan oğlu Murat Tanrıkulu ve arkadaşları için Mesut Çelebi'den Eski Bu Yüzümde Tenin, Eski de Bu Yüzümde Tenin istiyorum. Çalarsanız memnun olurum. Bakalım hemen neymiş parça. Bombalanmış şehir gibiyim. Tamam. Mekin'den su testisi istiyorum. Ömer Akça temize gelsin diyor dinleyicimiz. Murat bizlerle programa dahil dosyalarımızdan aldığım isteği. Evet, Nergis Hanım burada. Aydın Didim'den sevgiler. Ben Nergis. Nale Hanım öncelikle sizlere tüm Oğuz FM dinleyenlerine aşçıbaşısı olduğum mutfak ekibime gelsin. Gönlümüzden ne geçiyorsa iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Nalan ablam iyi yayınlar Kayseri'den. Değerli amcam Osman Eren ve tüm arkadaşlarına, Ali Öz ve Sedat Delioğlu ve tüm dostlarına, Sedat Tripkolik'ten Sonu Gelmez şarkısını çalar mısınız? İyi yayınlar dileriz, teşekkürler. Suri Aydoğdu'dan Umut Akkaya'ya, Boran Gör, Halil Polat, Sıla Şahin, Samet kardeşler Ay'a istiyoruz diye defaatle yazmışlar. Şarkıyı yayınlayalı bir saat oldu herhalde. Evet. Selamlar Oğuz Efe'm, iyi akşamlar. Ankara Mamak'tan Nur. Şu an Akdağ'da radyosu başında bizi dinleyen canım Halit Tümtürk için Enver Yılmaz'dan Sensiz Ölürüm şarkısını rica ediyorum. Dualarım sevgimle hep arkasındayım. Dayı Kodik Dur Ankara'dan canımdan öte canıma kucak dolusu sevgiler gönderiyorum demiş. Alıyorum listeye. Evet, iyi yayınlar. İsmim Gamze, Akdağlı, Ağrılı Fero. Ferom için sizden türküden Hayat Vefasız parçasını rica ediyorum. Bir de söyler misiniz beni arasın demiş. Aldım listeye parçanızı. İyi akşamlar, kolay gelsin. Akdağ Madeni'de olan kardeşim Ümit Yiğiter'e ve abilerim Ömer Türkmen'e ve Alparslan Çiftçi'ye. Diğer ismini sayamadığım tüm arkadaşlarıma Taladro. Sen Gibi parçasını rica ediyorum. Kolay gelsin şimdiden. Allah'a emanetsiniz diyor. Dinleyicimiz türküden Hayat Vefasız'ın peşine mi alıyoruz? Taladro. Sen Gibi. Evet, eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuzu'yla. Bir hava öğütüyorum o radyolarımızda. Yeşil gözlerin.

Ne yazık kader bana. Engel oluyorum. Bir değer desen, hele uyar desen, ben hiç anlamıyorum. Zor dedim ya, zor dedim ya kardeş. Çilem, çilem dolmuyor.

0: Delim Feri'den düşürdüler tuzağa. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. 19.54 Türkiye'nin saatleri. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sacı üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri Eser Metal olarak ayağınıza kadar getirdik. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize, demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa Eser Metal'de toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla size sunuluyor. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da satış şubemiz 0501-066-7066 iletişim hattı. Atasanayi Sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemiz. Samet Cengiz yetkilimiz 0500-36-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir, sipariş bırakabilirsiniz.
1: Eser Metal şoför nalonu sunar.

Evet, hayırlı akşamlar Nalan abla, Orhan Kemal'den. Alamadım şu dünyada muradımı çalar mısın şimdiden? Çok teşekkür ederim. Başka birisinden de olur demiş ama vardır herhalde ya.

öldürecek beni bu zalim gurbet. Mekanlarımıza konuk ettik. Yine sizlerden ulaşan, dinlemek istediklerinizin en güzellerinden biriydi. Kurşun adres sormaz ki. İhsan Aksa'nın seçimiyle burada olacak. Evet, verelim kimler burada. İyi akşamlar Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Mustafa Yavuz'dan Ağlıyorum yine parçasını, canım oğlum Halit Tümtürk'e, arkadaşları Serkan Uludağlı, Eren Ateş, Yavuz Sarsılmaz, Bilal Canlı için istiyorum, Allah'a emanet olun.

0: Bekir İstanbul'dan aramızda, hoş geldiniz. Aydın abla, iyi yayınlar. Sizi dinleyen herkese Taceddin Bozok'tan Yozgat'a yayıldı acı haberim. Çalabilir misin? İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Selahattin Bölük. Yozgat'a yayıldı acı haberim. Üzülse seni sevmek, cezam muhabbet olsun.
1: Ceza cehennem.
0: Selamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan Akdağ'da bulunan dostum Serkan Umdağlı için Yıldırım Budak'tan Anam parçasını rica ediyorum. İyi parçalar hep sonradan geliyor. Serkan diye yazılır, adam diye okunur. İyi akşamlar dilerim demiş Çila. Hoş geldiniz. Evet, Ankara'dan Latife Tunç Fahralı Çayır Alandı'nın aramızdan.
2: Selamünaleyküm. Şoför kız, ben Latife.
0: Hoş geldiniz.
2: Senden, Ferdi Tayfur'dan Yaktı Beni parçasını istiyorum.
0: Olur.
2: Hayırlı yayınlar olsun inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Daha vaktimiz var ya, bu yetiştiririm gibi görünüyor yani. Acele edersem çabuk çabuk çalarsam.
3: Efendim efendim, şoför nalemi sunar.
0: Her Kayseri Bünyan'da olan Alican Ünlü, Mutlu Sıyrık, Kemal Ayan, Ümit Maraşlı için Sezen Aksu'dan Eşref Saati parçasını istiyoruz. Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin demişler. Suriye Aydoydu sevdiği Murat Kaya'ya Özgür Kapı.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 özel öğretim

0: ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
1: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
0: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Atasanayi Sitesi Sarıkaya, Yozgat. Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz giden yâre.
1: Evet, merhabalar, iyi yayınlar. İsmim Gamze. Akdağ'da olan Ağrılı Feroma canım eşim için sizden Fuat Özdemir'den canıma oldun canıma çalar mısınız? Bir de söyler misiniz, beni arasın demişti. Bu şarkıyı biraz geciktirdik galiba, hemen gönderelim. 18.30'da gelmiş çünkü. Bizim kız ne istemişti ya? Dur şunu bir daha dinleyeyim.
2: Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Kız ben hakikaten. Senden, Sezgi Tayfur'dan.
1: Yaktı beni istemişti.
2: Yaktı beni, parçasını istiyorum. Hayırlı yayınlar olsun inşallah.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. Bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da ulaşmaya devam ediyor. Son yarım saatlik zaman dilimi.
1: Una canzone col cuore.
2: Herkese selamlar.
3: Yaktı beni. Yaktı beni. Yaktı beni.
0: Yaktı
3: beni.
0: Afra söylesin.
3: Yaktı beni.
0: Yaktı beni, yaktı beni. Söyle
4: bakayım. Yine dolmuş çizek.
3: Yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni.
0: Buyurun.
5: Esen Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Abla beni de gör artık demiş. Döndü, dolaştı, sevdi, yine vurdu. İyi yayınlar, Ankara'dan yazıyorum. Adım Gizem. Akdağ'daki sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a bu şarkıyı çalar mısın? Bela hep üstüme geldi. Abla beni de gör artık. Okudum mesajınızı ama Enver Yılmaz, yapamazdım. Sensiz ölürüm var.

0: yapsınlar.
1: Evet Metin'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den...

Eser Metal Sorgun 0500-1066-7066 Eser Metal Sarıkaya 0536-986-3944 iletişim hattımız arkadaşlar. 20.40 Türkiye'nin saatleri Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuz'uyla.

aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım. Git beni kime sorarsan sor, Allah'ına kurban olayım. Bırak da ciğerinde közün olayım, bırak da kaderinde yazın olayım, bırak da alnımda yazın olayım.

Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den sorun.

Artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Son mesajlarımız var. Alican Acuner'e Metin Işık'tan Ağla Gözüm, Ağlayı Söyler Misin demiş Hamza Durak. Çekerekten bizlerle çaldık bu parçayı. Hayri Tepe Doğan Köyü Sarıkaya'dan. Hayri Duygu Selahattin Bölük'ten. Yozgat'a yayıldı acı haberim, tüm sevdiklerimize gelsin. Selam olsun demiş. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sizden önce de istenmişti bu parça. Listemizdeydi zaten, böyle veda etmeyi kararlaştırmıştık. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. Yeniden görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği,

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850-3302.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi, Kayseri. Telefon 336 20

0: akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: oğlum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup İnşaat Müteahhitlik İnşaat Malzemeleri Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. İşkur ile Vakıfbank arasında genç ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Yozgat'ta protokolün uygulanmasına yönelik toplantı yapıldı. Faaliyetler ve koordinasyon değerlendirildi. Girişimcilik ve finansman da ele alındı. Yozgat Valiliği yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin yükseldiğini açıklayarak vatandaşları ateş yakmamaya, sigara izmaritleri ve yanıcı atıkları doğaya bırakmamaya çağırdı. Anız yakmaktan kaçınılmalı. Sorgun İş Geliştirme Merkezi LTD Şi'de Yozgat'ta daimi beden işçisi alımı için 9 Eylül 2026'da başvuru alacak. Değerlendirme 10 Eylül'de yapılacak. Başvurular şirket müdürü Salih Kocatepe'ye yapılacak. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın Mahan Air ile bağlantılı olan Türkiye merkezli Skyphonics, S-System Lojistik ve MES Kargo şirketlerini yaptırım listesine aldı. Şirketlerin ABD'deki varlıkları donduruldu ve Amerikan vatandaşlarıyla işlem yasaklandı. Eylül ayında Alacaköy yaylasında hava sıcaklıkları düştü, geceleri termometreler sıfırın altına indi. Bu durum hayvanların su içtiği yalaklardaki suların buz tutmasına neden oldu. Vatandaşlar kalın buz katmanını kayda aldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6844 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçında her sistemde oynayacak oyuncularla boşlukları değerlendireceklerini açıkladı. Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçim kararı alarak 27 Eylül ve 4 Ekim tarihlerinde genel kurul toplantısı yapacak.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim olup en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık bir hava beklentisiyle en yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık hava koşulları görülürken en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Akdağ Madeni'nde ise bugün hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 19 derece olması tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Geceleri.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Geceleri.

0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat Merkez'de Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72.
1: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarını, gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım. Her tetik düşürdüğünde gözlerin ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen kayıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Ben bu akşam bir başka sevdim seni. Niyesini bilmeyecek kadar sevdim. Yaz beni sevdiceğim. Bir tek sen yaz beni. Çoklara sığmayacak kadar çok sevdim. Korkularımı korkutacak kadar. Kör kütük bir sevdaya düşebilirim bu gece. Sen rezilliğimsin, son aşkım, tek mirasçım, ömrüm göçeğisin. Yaşarsan bu zulmü, ölürsem ömrümü yaşayacaksın. Çünkü sen yaşayan tek ben olacaksın.

Ben bu şehrin ahıyım, el değmemiş günahıyım. Bunca yıllık ömrümde ilk defa sende kendimim. Ömrümü sana feda edebilirim. Anla, bu kadar basit karmaşığımsın. Yüreğimin tam orta yerinden geçenimsin. Daha ne olacaksın? Gizil ibadetimsin.

0: Oğuz Efem Gece.
1: O adam benim babam. 8 köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam.

0: Ay.
1: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum. Anadolu'yum.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

İşte böyle sevdam. Bu şarkı senin için. Yani ben olmalıydım yanında. O ilk bakışın yetti bana ve sonra kor gibi yanlama. Senin adını sevda koydum ve sana olan sevdamı şarkı yaptım. Sana olan sevdamdan hiç haberim olmadan. İşte böyle sevdam. Diyemedim sana sen benim sevdamsın diye. Diyemedim ateşler gibi yandığımı. Diyemedim sana şarkılar yazdığımı. Ama sen bilmesen de bu şarkı senin için sevdam. Hiç kimseye söylemedim adını. Hiç kimse bilmedi sevdamın sen olduğunu. Sevda koydum senin adını. Bütün dünyaya söyledim sevda şarkımı. Hiç dokunmadım sana. Aşka dair hiçbir söz söylemedim. Hiç söylemedim sana aşık oldum diye. Ama sen benim sevdam oldun. Bugün hala sana sevdam sensin diyemiyorsam, bil ki bu kaderimin yüzünden. Ama çektiğim bu hasret, duyduğum bu özlem, döktüğüm bu gözyaşı, çek.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam pus içinde.

nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz?

0: benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?
1: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece

Kendinle savaşım bitmedi daha. Ben seni özledim galiba. Yaşadığın şehirde olmak huzur veriyor. Göremeyeceğim bilsem de geliyorum işte. En azından yakınında olmak istiyorum. Seninle aynı yerde nefes aldığımı bilmek iyi geliyor. Ben senin.

Saatim yine sana beş var. Sana dair aklımda düş var. Talihim, bahtım, ahtım sen ol. Ben seni özledim galiba. Zoru zorlamayı severim bilirsin. Pes etmem öyle kolay kolay. En azımdan öyle çoksun ki şimdi bende. Fotoğrafların her karesinde bir başkasın. Sil, yırt at demiştin ama elim gitmiyor. Ben seni özledim galiba. Nasıl bir cezadır seni görememek? Nasılsın, iyi misin bilememek? Şeker gibi adamsın dediğini duyamamak. Mümkün mü? Mümkün mü sensizken ağlamamak? Ben seni özledim galiba. Hafiften yağan yağmurun altında, tek kelime etmeden, konuşmadan, bir nehir kenarında yine yürüsek el ele. Rüyalarımın misafiri, gönlümün sultanı, ben seni özledim galiba. Beyaz gömleğimde saç telin duruyor. Yatağımdan çıkmayan o muhteşem kokun. Kızdırmak için yapma dediklerimi yapışın. Ve aklımda defalarca aynı şarkıyı dinleyişin. Sana şiir okurken hayran hayran bakışın. Vedalaşırken gözyaşımdan öpüşün. Of. Ben seni özledim galiba.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-405-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

Yıllar sonra baba yurduna vardım. Bir dikili ağaç kalmamış kardeş. Oturdum geçmişe şöyle bir daldım. Hayat bizden neler çalmamış kardeş. Viran olmuş harman, ören ağlıyor. Babam emekleri yürek dağılıyor. Hain gurbet bizi salmaz bağlıyor. Taş üstüne taş koyan olmamış kardeş.

çürümüş tavan. Bir ömür harcadı ciğerim babam. Mutluyduk burada, yağlıydı yavan. Şimdi ölü malı gibi dolmamış kardeş, dolmamış kardeş.

ahıra eğerle elek. Kırılmış çırkık, çatlamış dibek. Aktı gözyaşlarım, dayanmaz yürek.

baba ocağını terk eden olmamış kardeş. Oturdum harmana, ağladım kaldım. Salya sümük koyverdim, gözyaşım saldım. Biz de yaşlanmışız gayri anladım. Hangi gülen yüzler solmamış kardeş. Yaylamız yıkılmış, çağış bozulmuş. Katır, kömüş, alaş hepsi kaybolmuş. Eller saray yapmış, bizim sayvan yoğmuş. Örende ısırgan bitmiş, kimse yolmamış kardeş. Kardeş gidek baba ocağını tüttürek, anamın babamın yüzün güldürek. Bilmem bilmem gelinleri nasıl götürek. Viran olmuş bizim eller, gel bir gör. Bilmem çocukları nasıl götürek. Talan olmuş bizim eller, gel bir gör. Viran olmuş bizim yurtlar, gel bir gör. Ne olur gel bir

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: kulağınız Oğuz Efendi olsun.
1: Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim, Efeler gibi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.